0: Fren Nehri'nde ulaşım tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa gündemi bugün yine yakıcı. Batı Avrupa'da rekor sıcaklıklar, kuraklık ve düşen nehir seviyeleri iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken Hessen'de de sıcak hava dalgası yeniden güçleniyor. Ancak gündem yalnızca hava sıcaklığından ibaret değil. Almanya'da işçi hakları, asgari ücret ihlalleri ve sosyal devlet tartışmaları giderek sertleşiyor. Sendikalar milyonlarca çalışanın ücretlerinin sistematik biçimde gasp edildiğini savunuyor. Sol Parti ise hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilerin milyonlarca insanı daha fazla yoksulluğa iteceği uyarısında bulunuyor. Türkiye açısından önemli bir gelişme ise parlamentoda kabul edilen çerçeve yasa. Düzenleme PKK'nın silah bırakması ve tamamen dağılması koşuluyla yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Avrupa'nın kavurucu sıcakları ve giderek kritik bir hale gelen Ren Nehri. Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Copernicus'a göre Haziran ve Temmuz aylarında Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. 35-45 dereceye ulaşan sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları, toprak neminde azalma ve sıcağa bağlı ölümleri artırırken tarımda ciddi biçimde etkileniyor. Katalonya'da üzüm üreticileri aşırı sıcaklar nedeniyle hasadı haftalar öne çekerek yalnızca geceleri yapmaya başladı. Uzmanlara göre küresel ısınma Avrupa'da uzun süre devam eden sıcak hava sisteminin daha sık görülmesine yol açıyor. Denizlerdeki sıcaklık artışı da sıcak hava dalgalarının ve şiddetli fırtınaların riskini artırıyor. İklim uzmanları iklim değişikliğinin tamamen geri döndürülemeyeceğini ancak etkilerinin sınırlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun için bireysel önlemlerin yanı sıra özellikle ulaşım, enerji ve inşaat alanlarında daha güçlü siyasi adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcakların bir başka önemli sonucu ise Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde görülüyor. Mainz'la Koblenz arasındaki bölgede su seviyesinin kritik ölçüde düşmesi nedeniyle nehir taşımacılığının ciddi biçimde aksayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar bunun Almanya'nın sanayi ve mal taşımacılığı açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Batı Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bu sıcak havanın etkileri günlük yaşamda da hissediliyor. Hessen'de termometreler yeniden 30 derecenin üzerine çıkıyor. Eyalette hava sıcaklıklarının bugün özellikle Güney Hessen'de yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey bölgelerinde ise sıcaklıklar kısa süreliğine 24 ile 25 dereceye kadar düşse de hafta boyunca aşırı sıcaklar geri dönecek. Hessen'de yaz mevsiminin etkisi devam ederken meteoroloji uzmanları bugün için bölgesel farklılıklar içeren bir sıcaklık tablosu öngörüyor. Güney Hessen'de termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken güneşli ve kuru hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Kuzey Hessen'de ise sıcaklıklar geçici olarak 24'te 25 dereceye kadar gerileyecek. Ancak bu kısa bir mola niteliğinde. Pazartesi günü bazı bölgelerde 35 derece ölçülen sıcaklıkların çarşamba günü 33, perşembe günü 36 ve cuma günü 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar eyalet genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini artırarak devam edeceğini açıklıyor. sıcaklıkların ne kadar yükseleceğini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ancak Almanya'da çalışanların karşı karşıya olduğu başka bir sıcak gündem daha var. İşçi hakları. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücret dolandırıcılığı yapan işverenlere ağır cezalar verilmesini istiyor. Sendika denetimlerin yetersizliğine ve milyarlarca euroluk kayba dikkat çekti. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücretin altında ödeme yapan işverenlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti. DGB Başkan Yardımcısı Körtsel, Dorschantfunk'a yaptığı açıklamada yasal asgari ücretin sistematik olarak ihlal edildiğini belirterek işverenlere verilen cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak işçiliği denetleyen birimin bir işletmeye ortalama 140 yılda bir uğradığını belirten Körtsel, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. DGB'nin veri analizine göre 2015'ten bu yana asgari ücret ihlalleri nedeniyle işçilerin cebinden toplam 64 milyar euro eksildi. Sendika bunun çalışanlara karşı işlenen açık bir ücret hırsızlığı olduğunu ifade etti. Analizler yılda ortalama 2 milyon emekçiye asgari ücretin altında ödeme yapıldığını gösteriyor. En çok etkilenen gruplar arasında yarı zamanlı çalışanlar, mini job olarak çalışanlar, kadınlar ve Doğu Almanya'daki çalışanlar bulunuyor. Asgari ücret ihlallerinden en fazla dar gelirli çalışanlar etkileniyor. Sol partinin hesabına göre bu kesintiler yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Almanya'da hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintiler tartışma yaratıyor. Sol parti, hükümetin BAföG'den emeklilik sistemine kadar uzanan tasarruf planlarının yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkladı. Sol parti yönetim kurulu üyesi ve 2024'e kadar Paritetische Wohlfahrtsverband'ın genel müdürlüğünü yapan Ulrich Schneider, hükümetin planlarını sosyal devlete yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırı olarak nitelendirdi. Schneider'a göre kesintiler özellikle yoksulluk sınırında yaşayan kesimleri hedefliyor. Planlanan düzenlemeler arasında konut yardımında yani Wohngeld'de kesintiler, bazı dar gelirli ailelere yönelik desteklerin kaldırılması, bakım hizmetlerinde tasarruf ve çocuk ek yardımının aylık 25 euroluk bölümünün sona erdirilmesi bulunuyor. Sol Parti'nin hazırladığı sosyal kesintiler bilançosuna göre yaklaşık 2,5 milyon insan için önemli bir destek olan konut yardımında yapılacak kesintiler 160 binden fazla hanenin daha temel sosyal güvenlik sistemine yönelmesine yol açması bekleniyor. Bakım alanında ise bakım derecesi 1 olan insanlar için aylık 131 euroluk destek ödemesinin kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikten yaklaşık 1 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor. Emekli konusunda da 45 yıl prim ödeyenlere uygulanan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması tartışılıyor. Sol Parti bunun söz konusu çalışanlar açısından fiilen %7,2'lik bir emekli maaşı kaybı anlamına geleceğini savunuyor. Ulrich Schneider hükümetin planlarını yoksulluğun kitlesel olarak üretilmesi olarak değerlendirirken, kesintilerin özellikle hali hazırda yoksulluk sınırında yaşayan insanları vuracağı uyarısında bulundu. Sol Parti ise bu politikalara karşı toplumsal tepkinin büyütülmesi ve insanların sokağa çıkması gerektiğini savunuyor. Almanya'da sosyal devlet ve emekçilerin hakları tartışılırken Türkiye açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yıllardır devam eden çatışmanın sona erdirilmesi ve yeni bir barış sürecinin önünün açılması amacıyla hazırlanan çerçeve yasayı kabul etti. Yasa örgütün silah bırakması halinde yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Parlamento PKK üyelerine belirli koşullar altında ceza muafiyeti sağlayabilecek yeni bir af yasasını kabul etti. Düzenleme örgütün tamamen dağılması ve silahlarını teslim etmesi şartına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Dün kabul edilen yasa PKK ile Türkiye arasında uzun yıllar süren çatışmanın sona erdirilmesi için yeni bir sürecin başlatılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre örgütün eski üyeleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan muaf tutulabilecek. Halihazırda hüküm giymiş olanların cezaları ise ertelenebilecek. Ancak Haziran 2005'ten önce suç işlemiş olanlar ve PKK adına işlenen öldürme suçlarından hüküm giyenler bu kapsamın dışında bırakıldı. Yasanın 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Mevcut taslakta Öcalan'ın statüsüne veya serbest bırakılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almıyor. Düzenleme ancak Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın tamamen dağıldığını ve tüm silahlarına teslim ettiğini teyit etmesinin ardından yürürlüğe girecek. PKK Mayıs 2025'te örgütün kendini feshettiğini açıklamıştı. Yaklaşık 40 yılı aşkın süren çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haber bültenimizde Avrupa'nın rekor sıcaklıklarından Almanya'daki işçi ve sosyal devlet tartışmalarına, Türkiye'deki çerçeve yasasına kadar farklı başlıkları aktardık. Bir yanda ısınan bir Avrupa ve kuruyan nehirler, diğer yanda artan hayat pahalılığı, ücret kayıpları ve sosyal devlet üzerindeki baskılar var. Ve bütün bu gelişmelerin ortak bir noktası bulunuyor. Gündelik hayatımızı doğrudan etkileyen kararlar artık daha fazla sorgulanıyor. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Merhaba değerli dinleyiciler. Sıcaklarla aranız nasıl? Doğanın faturası geldi. Avrupa yanıyor, nehirler kuruyor. Yanlış mı düşünüyorum? Uçaklar, dev otomobiller, tatiller, aşırı tüketim, rekor sıcaklıklar, Ren nehri alarmı. Evet değerli dinleyiciler, 35-45 derece sıcaklıklar, kuruyan nehirler, yanan ormanlar, kuraklık ve sıcaktan hayatını kaybeden binlerce insan. Batı Avrupa'da yaz artık yalnızca bir mevsim değil, giderek bir iklim krizinin bilançosuna dönüşüyor. Haziran ve Temmuz ayları şimdiye kadar ölçülen en sıcak dönemler arasında yer aldı. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Copernicus'un verilerine göre Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. Topraktaki nem azalıyor, nehirlerin suyu çekiliyor, orman yangınları büyüyor, denizler ısınıyor, üzüm bağlarında hasat zamanı değişiyor, insanlar gündüz çalışamaz hale geliyor. Ve bütün bunlar bize aslında çok basit bir gerçeği hatırlatıyor. Doğaya yaptıklarımız artık doğrudan hayatımıza geri dönüyor. Yıllardır daha fazla tüketiyoruz. Daha fazla enerji, daha fazla yakıt, daha fazla uçuş, daha fazla tatil, daha büyük otomobiller, daha büyük evler, daha hızlı üretim ve daha hızlı tüketim. Bir ürünü kullanmak yerine yenisini satın alıyoruz. Şehir içinde birkaç kilometrelik yol için bile otomobile biniyoruz. Gökyüzünü her gün binlerce uçak dolduruyor. Motorları daha güçlü, gövdeleri daha büyük otomobiller bir özgürlük ve konfor sembolü olarak pazarlanıyor. Bütün bunların bedelini ise yıllarca görünmez sandık. Oysa doğa hesap tutuyor. Bugün Avrupa'nın farklı bölgelerinde gördüğümüz aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangınlar işte o hesabın giderek büyüyen faturası. Bu sıcaklıklara alışacağız. Bilim insanları uyarıyor. Dünya ısındıkça bu tür aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşanması bekleniyor. Katalonya'daki üzüm üreticileri bunun sonuçlarını şimdiden günlük hayatlarında görüyor. 35-45 derece arasındaki sıcaklıklar altında gündüz hasadı neredeyse imkansız hale geldi. Üzümler artık normalden haftalar önce ve yalnızca geceleri toplanabiliyor. Çünkü iklim değişikliği yalnızca termometredeki rakamları değiştirmiyor. Çalışma saatlerini, tarımı, ekonomiyi ve insanların yaşam biçimini de değiştiriyor. Üstelik mesele yalnızca karadaki sıcaklıklarla sınırlı değil. Denizler de ısınıyor.

0: toplu taşıma güçlendirilecek mi? Şehirler otomobiller için değil, insanlar için tasarlanacak mı? Her yıl daha büyük ve daha ağır otomobiller üretmek yerine daha az kaynak tüketen ulaşım sistemlerine geçilecek mi? Kısa mesafeli uçuşların alternatifi gerçekten yaratılacak mı? Fosil yakıtlardan vazgeçme konusunda siyasi irade gösterilecek mi? Ve belki de en önemlisi, daha çok tüket, daha çok kazan, daha çok büyü anlayışının sınırları olduğunu kabul edecek miyiz? İsterseniz tekrar edeyim. Daha çok tüket, daha çok kazan, daha çok büyü anlayışının sınırları olduğunu kabul edecek miyiz? Çünkü doğanın sınırı var, atmosferin sınırı var, suyun sınırı var, toprağın sınırı var. Ama bizim tüketme arzumuzun sınırı yokmuş gibi davranıyoruz. Ren Nehri alarm veriyor. İklim krizinin ekonomik faturası da giderek büyüyor. Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi taşımacılığı tehdit ediyor. Mainz ile Koblenz arasındaki Orta Ren bölgesinde su seviyesinin daha da düşmesi halinde gemi taşımacılığı ciddi biçimde aksayabilir. Bu yalnızca çevrecilerin meselesi değil. Çünkü Ren'deki su azalması sanayiyi, ticareti, enerji sektörünü ve tüketiciyi doğrudan etkileyecek. Yani doğanın bozulması sonunda ekonominin de bozulması anlamına geliyor. Doğa bizi cezalandırmıyor. Belki de burada kullandığımız dili bile değiştirmemiz gerekiyor. Doğa bizi cezalandırıyor diyoruz. Aslında doğa kimseyi cezalandırmıyor. Biz doğanın kurallarını yıllarca görmezden geldik. Atmosfere milyarlarca ton sera gazı saldık. Fosil yakıtlara bağımlı bir ekonomi kurduk. Daha fazla üretmeyi, daha fazla tüketmeyi ve sürekli büyümeyi başarı olarak ölçtük. Şimdi ise doğa bize yalnızca sonucu gösteriyor. Daha sıcak yazlar, daha kurak nehirler, daha büyük yangınlar, daha fazla aşırı hava olayı, daha yüksek ekonomik zararlar ve insan hayatına mal olan sıcaklıklar. İklim değişikliğini artık tamamen geri çeviremeyebiliriz. Ama bilim insanlarının söylediği gibi daha kötüsünü önlemek hala mümkün. Bunun için bireysel alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Ama yalnızca bireylerin değil, sistemin de değişmesi gerekiyor. Çünkü tek tek insanların ışığı kapatması yetmez. Bütün bir ekonominin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak gerekir. Bir insanın arabasını daha az kullanması önemlidir. Ama şehirleri otomobile bağımlı olmaktan çıkarmak çok daha önemli. Bir kişinin daha az uçması önemli. Ama sürekli uçuşu ve aşırı tüketimi teşvik eden ekonomik modeli sorgulamak daha önemli. Artık mesele yalnızca iklimi kurtarmak değil. Mesele nasıl bir hayat istediğimize karar vermek. Daha fazla tüketen, daha fazla kirleten ve daha fazla kaynak harcayan bir hayat mı? Yoksa daha az tüketerek, daha az israf ederek ve doğanın sınırlarını kabul ederek yaşayabileceğimiz başka bir düzen mi? Çünkü doğa bize düşman değil. Asıl sorun doğanın sınırlarını yok sayan yaşam biçimimiz. Ve bugün Avrupa'nın kavurucu sıcağında kuruyan Ren Nehri'nde yanan ormanlarda ve geceleri hasat yapmak zorunda kalan üzüm üreticilere gördüğümüz şey belki de geleceğin fragmanı. Doğanın faturası artık kapımıza geldi ve bu faturayı kimin ödeyeceği sorusu önümüzdeki yılların en büyük siyasi ve toplumsal tartışmalarından biri olacak. Bu versiyonda özellikle bireysel sorumlulukla sistemin sorumluluğu arasındaki farkı belirginleştirdim. Evet, dinleyiciler merakla kalın. Benden bu kadar.
1: Radyo Kassel 0561 57 80 65. Posta @radyokassel.de.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Ren Nehri'nde ulaşım tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa gündemi bugün yine yakıcı. Batı Avrupa'da rekor sıcaklıklar, kuraklık ve düşen nehir seviyeleri iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken Hessen'de de sıcak hava dalgası yeniden güçleniyor. Ancak gündem yalnızca hava sıcaklığından ibaret değil. Almanya'da işçi hakları, asgari ücret ihlalleri ve sosyal devlet tartışmaları giderek sertleşiyor. Sendikalar milyonlarca çalışanın ücretlerinin sistematik biçimde gasp edildiğini savunuyor. Sol Parti ise hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilerin milyonlarca insanı daha fazla yoksulluğa iteceği uyarısında bulunuyor. Türkiye açısından önemli bir gelişme ise parlamentoda kabul edilen çerçeve yasa. Düzenleme PKK'nın silah bırakması ve tamamen dağılması koşuluyla yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Avrupa'nın kavurucu sıcakları ve giderek kritik bir hale gelen Ren Nehri. Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Kopernikus'a göre Haziran ve Temmuz aylarında Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. 35-45 dereceye ulaşan sıcaklıklar kuraklık, orman yangınları, toprak neminde azalma ve sıcağa bağlı ölümleri artırırken tarımda ciddi biçimde etkileniyor. Katalonya'da üzüm üreticileri aşırı sıcaklar nedeniyle hasadı haftalar öne çekerek yalnızca geceleri yapmaya başladı. Uzmanlara göre küresel ısınma Avrupa'da uzun süre devam eden sıcak hava sisteminin daha sık görülmesine yol açıyor. Denizlerdeki sıcaklık artışı da sıcak hava dalgalarının ve şiddetli fırtınaların riskini artırıyor. İklim uzmanları iklim değişikliğinin tamamen geri döndürülemeyeceğini ancak etkilerinin sınırlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun için bireysel önlemlerin yanı sıra özellikle ulaşım, enerji ve inşaat alanlarında daha güçlü siyasi adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcakların bir başka önemli sonucu ise Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde görülüyor. Mainz'la Koblenz arasındaki bölgede su seviyesinin kritik ölçüde düşmesi nedeniyle nehir taşımacılığının ciddi biçimde aksayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar bunun Almanya'nın sanayi ve mal taşımacılığı açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Batı Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bu sıcak havanın etkileri günlük yaşamda da hissediliyor. Hessen'de termometreler yeniden 30 derecenin üzerine çıkıyor. Eyalette hava sıcaklıklarının bugün özellikle Güney Hessen'de yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey bölgelerinde ise sıcaklıklar kısa süreliğine 24 ile 25 dereceye kadar düşse de hafta boyunca aşırı sıcaklar geri dönecek. Hessen'de yaz mevsiminin etkisi devam ederken meteoroloji uzmanları bugün için bölgesel farklılıklar içeren bir sıcaklık tablosu öngörüyor. Güney Hessen'de termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken güneşli ve kuru hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Kuzey Hessen'de ise sıcaklıklar geçici olarak 24'te 25 dereceye kadar gerileyecek. Ancak bu kısa bir mola niteliğinde. Pazartesi günü bazı bölgelerde 35 derece ölçülen sıcaklıkların çarşamba günü 33, perşembe günü 36 ve cuma günü 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar eyalet genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini artırarak devam edeceğini açıklıyor. sıcaklıkların ne kadar yükseleceğini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ancak Almanya'da çalışanların karşı karşıya olduğu başka bir sıcak gündem daha var. İşçi hakları. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücret dolandırıcılığı yapan işverenlere ağır cezalar verilmesini istiyor. Sendika denetimlerin yetersizliğine ve milyarlarca euroluk kayba dikkat çekti. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücretin altında ödeme yapan işverenlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti. DGB Başkan Yardımcısı Körtel, Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada yasal asgari ücretin sistematik olarak ihlal edildiğini belirterek işverenlere verilen cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak işçiliği denetleyen birimin bir işletmeye ortalama 140 yılda bir uğradığını belirten Körtel, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. DGB'nin veri analizine göre 2015'ten bu yana asgari ücret ihlalleri nedeniyle işçilerin cebinden toplam 64 milyar euro eksildi. Sendika bunun çalışanlara karşı işlenen açık bir ücret hırsızlığı olduğunu ifade etti. Analizler yılda ortalama 2 milyon emekçiye asgari ücretin altında ödeme yapıldığını gösteriyor. En çok etkilenen gruplar arasında yarı zamanlı çalışanlar, mini job olarak çalışanlar, kadınlar ve Doğu Almanya'daki çalışanlar bulunuyor. Asgari ücret ihlallerinden en fazla dar gelirli çalışanlar etkileniyor. Sol partinin hesabına göre bu kesintiler yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Almanya'da hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintiler tartışma yaratıyor. Sol parti, hükümetin BAföG'den emeklilik sistemine kadar uzanan tasarruf planlarının yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkladı. Sol parti yönetim kurulu üyesi ve 2024'e kadar Paritätische Wohlfahrtsverband'ın genel müdürlüğünü yapan Ulrich Schneider, hükümetin planlarını sosyal devlete yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırı olarak nitelendirdi. Schneider'a göre kesintiler özellikle yoksulluk sınırında yaşayan kesimleri hedefliyor. Planlanan düzenlemeler arasında konut yardımında yani Wohngeld'de kesintiler, bazı dar gelirli ailelere yönelik desteklerin kaldırılması, bakım hizmetlerinde tasarruf ve çocuk ek yardımının aylık 25 euroluk bölümünün sona erdirilmesi bulunuyor. Sol Parti'nin hazırladığı sosyal kesintiler bilançosuna göre yaklaşık 2,5 milyon insan için önemli bir destek olan konut yardımında yapılacak kesintiler 160 binden fazla hanenin daha temel sosyal güvenlik sistemine yönelmesine yol açması bekleniyor. Bakım alanında ise bakım derecesi 1 olan insanlar için aylık 131 euroluk destek ödemesinin kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikten yaklaşık 1 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor. Emekli konusunda da 45 yıl prim ödeyenlere uygulanan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması tartışılıyor. Sol Parti bunun söz konusu çalışanlar açısından fiilen %7,2'lik bir emekli maaşı kaybı anlamına geleceğini savunuyor. Ulrich Schneider hükümetin planlarını yoksulluğun kitlesel olarak üretilmesi olarak değerlendirirken, kesintilerin özellikle halihazırda yoksulluk sınırında yaşayan insanları vuracağı uyarısında bulundu. Sol Parti ise bu politikalara karşı toplumsal tepkinin büyütülmesi ve insanların sokağa çıkması gerektiğini savunuyor. Almanya'da sosyal devlet ve emekçilerin hakları tartışılırken Türkiye açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yıllardır devam eden çatışmanın sona erdirilmesi ve yeni bir barış sürecinin önünün açılması amacıyla hazırlanan çerçeve yasayı kabul etti. Yasa örgütün silah bırakması halinde yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Parlamento PKK üyelerine belirli koşullar altında ceza muafiyeti sağlayabilecek yeni bir af yasasını kabul etti. Düzenleme örgütün tamamen dağılması ve silahlarını teslim etmesi şartına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Dün kabul edilen yasa PKK ile Türkiye arasında uzun yıllar süren çatışmanın sona erdirilmesi için yeni bir sürecin başlatılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre örgütün eski üyeleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan muaf tutulabilecek. Halihazırda hüküm giymiş olanların cezaları ise ertelenebilecek. Ancak Haziran 2005'ten önce suç işlemiş olanlar ve PKK adına işlenen öldürme suçlarından hüküm giyenler bu kapsamın dışında bırakıldı. Yasanın 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Mevcut taslakta Öcalan'ın statüsüne veya serbest bırakılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almıyor. Düzenleme ancak Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın tamamen dağıldığını ve tüm silahlarına teslim ettiğini teyit etmesinin ardından yürürlüğe girecek. PKK Mayıs 2025'te örgütün kendini feshettiğini açıklamıştı. Yaklaşık 40 yılı aşkın süren çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haber bültenimizde Avrupa'nın rekor sıcaklıklarından Almanya'daki işçi ve sosyal devlet tartışmalarına, Türkiye'deki çerçeve yasasına kadar farklı başlıkları aktardık. Bir yanda ısınan bir Avrupa ve kuruyan nehirler, diğer yanda artan hayat pahalılığı, ücret kayıpları ve sosyal devlet üzerindeki baskılar var. Ve bütün bu gelişmelerin ortak bir noktası bulunuyor. Gündelik hayatımızı doğrudan etkileyen kararlar artık daha fazla sorgulanıyor. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

konuşuruz, hem konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Ne kibar çocuk diyor kız içinden, hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor, serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz Ali diyor.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: haftada 35 saatlik çalışma süresi tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da gündem yoğun. Çalışma hayatından siyaseti, seçimlerden Kassel'de hızla değişen otomobil tercihine kadar birçok gelişme günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bir tarafta 35 saatlik çalışma haftasının 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Diğer tarafta toplu sözleşmelerde çalışanların elde ettiği ücret artışları sorgulanıyor. Siyasette ise yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Peki diğer partiler neden seçmeni ikna etmekte zorlanıyor? Kısacası bugün yine çalışma hayatından siyasete, siyasetten günlük yaşamımıza uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılması istendi. Almanya'nın otomotiv sanayi devlerinden Mercedes-Benz'den sonra başka sektörlerde de haftalık çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması girişimleri artmaya devam ediyor. Bu yıl Haziran ayında Mercedes-Benz Yönetim Kurulu tasarruf planları çerçevesinde Metal İşçileri Sendikası IG Metal ile 1995 yılında yapılan sözleşmeye göre 35 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saate yükseltilmesini gündeme getirdi. Mercedes-Benz'in girişimine örnek alan metal ve elektronik sektöründeki bazı şirketlerde haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate yükseltilmesi için harekete geçti. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Weiblingen merkezli Stihl Holding de haftalık çalışma saatlerinin ücret artışı olmadan 35'ten 40'a yükseltilmesini istedi. Stihl Holding Denetleme Kurulu Başkanı Stihl, Almanya'daki 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artık günümüze uygun olmadığını belirtti. Sendikalardan ise bu çalışan insanların emeğine saygısızlıktır cevabı geldi. Sözleşmelere göre haftada 40 saat çalışmanın mümkün olduğunu hatırlatan Alman Sendikalar Birliği DGB birçok işletmede ücret ödenmeden haftalık çalışma süresinin uzatılması planlarına karşı çıkacaklarını açıkladı. DGB aynı zamanda CDU-CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetinin haftada 40 saat çalışma süresinin korunarak günlük çalışma süresinin esnekleştirilmesi planına da karşı olduklarını yeniledi. Değerli dinleyiciler, ilk haberimizde çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması tartışmasını aktardık. Şimdi yine çalışma hayatındayız. Ancak bu kez konu çalışma süresinden ücretlere ve sendikalara geliyor. İşte ayrıntılar. Hamburg'da Verdi Sendikası'nın 5. toplu pazarlık bölgesi toptan ve dış ticaret sektörü için pilot sözleşmeyi kabul etti. Ancak bu sonuç sendika açısından çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Verdi'nin başlangıçta talep ettiği %7 zam ve aylık en az 250 euro artış yeni anlaşmada büyük ölçüde karşılık bulmadı. Sözleşme süresi talep edilenin iki katı olan 24 ay olarak belirlendi. Buna göre Hamburg'da yaklaşık 60 bin çalışanın ücretleri Ağustos 2026'dan itibaren %2,9, Mayıs 2027'den itibaren %2,1 artırılacak. Çıraklar için ise Ağustos 2026'da 40 euro, Ağustos 2027'de 30 euro ek zam öngörülüyor. Bu rakamlar Verdi'nin talep ettiği 150 euro artışın yarısından bile az. Açıklanan zam oranları Temmuz sonunda açıklanan %2,8 enflasyon tahmininin yalnızca biraz üzerinde. Üstelik çalışanlar Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında hiçbir artış alamayacak. Bu boş aylar Verdi'nin müzakerelerde kabul edilemez dediği bir durumdu. Ancak sonuçta sözleşmeye girdi. Pilot anlaşmanın başka bir kritik yönü ise 2027'den itibaren bazı ücret gruplarının yasal asgari ücret olan 14 euro 60 sentin altına düşme ihtimali. Bu rakamlar yalnızca bir toplu sözleşmenin ayrıntıları değil. Aslında Almanya'da çalışma hayatının nereye doğru gittiğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın da parçası. Bir tarafta daha uzun çalışma, diğer tarafta sınırlı ücret artışları. Bu noktada biraz durup şu soruyu sormak gerekiyor. Çalışanlar daha fazla çalışırken bunun karşılığında daha mı az kazanacak? Şimdi bu gelişmelere biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Almanya'da çalışma hayatı daralıyor. Uzayan mesailer, gerileyen ücretler ve sendikal çıkmaz. Almanya'da çalışma yaşamı aynı anda iki baskıyla karşı karşıya. Metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate çıkarılması için işverenlerin artan talepleri ve Verdi'nin toptan dış ticarette imzaladığı asgari ücreti dahi karşılamayan toplu sözleşme. Her iki girişme sendikaların söylemle pratik arasında sıkıştığını gösteriyor. Mercedes-Benz ve Stihl gibi devler 35 saatlik haftanın artık uygun olmadığını savunarak çalışma süresini artırmak istiyor. Üstelik çoğu zaman ücret artışı olmadan. Sendikalar bu girişimi emeğe saygısızlık olarak nitelese de işveren baskısı giderek güçleniyor. Öte yandan Hamburg'da Verdi'nin kabul ettiği toplu sözleşme sendika müzakere gücünün zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep edilen %7 zam 24 aylık sözleşmede yalnızca %2,9 ve %2,1 olarak yer buldu. Çalışanlar 3 ay boyunca hiçbir artış alamayacak. Dahası bazı ücret grupları 2027'den itibaren yasal asgari ücretin altına düşecek. Sonuç, Almanya'da çalışanlar hem daha uzun çalışma saatleri hem de daha düşük reel ücret tehdidiyle karşı karşıya. Sendikalar ise güçlü söylemlerine rağmen masada zayıf sonuçlar alarak tabanlarında güven kaybı yaşıyor. Radyo Kasel'in yorumunu dinlediniz. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum demek siyasetin hayatımızı etkilemediği anlamına gelmiyor. Çünkü çalışma saatlerimizi, ücretlerimizi, emekliliğimizi, kiralarımızı ve sosyal haklarımızı belirleyen yasalar siyaset yoluyla yani politika yoluyla çıkarılıyor. Yani siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızla ilgileniyor. Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin güçlü bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Peki diğer partiler aşırı sağın yükselişini neden engelleyemiyor? Neues Deutschland'da yer alan makalede gazeteci Christoph Ruff'a göre AfD'nin başarısının arkasında yalnızca aşırı sağ seçmenler ya da mevcut düzene tepki gösterenler bulunmuyor. Partinin özellikle siyasetle fazla ilgilenmeyen ancak seçimlerde oy kullanmaya karar veren genç erkeklerden de destek aldığı görülüyor. Ruff'a göre bazı gençler oy verecekleri partiyi partilerin vaatlerine bakmak yerine kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak seçiyor. Örneğin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet eden bir gencin AfD'nin akaryakıt almak lüks olmamalı sloganını görerek partiye oy vermeye karar vermesi bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Yazara göre burada asıl dikkat çekici soru bu seçmenlerin neden AfD'ye yöneldiğinden çok diğer partilerin neden onları ikna edemediği. Geçtiğimiz yıl yapılan gençlik seçimlerinde birçok eyalette AfD ve sol partinin öne çıkması da bu açıdan dikkat çekiyor. Çünkü bu iki partinin seçmenlere ne söylediği konusunda daha net bir siyasi çizgi sunduğu düşünülüyor. Buna karşılık CDU, SPD, FDP ve Yeşillerin seçim kampanyalarında öne çıkan temel mesajın çoğu zaman biz AfD değiliz noktasında kaldığı eleştirisi yapılıyor. Ruff'a göre yalnızca mevcut düzeni sürdürmeyi vaat eden bir siyaset AfD'ye karşı etkili bir seçenek oluşturamıyor. Çünkü AfD'ye karşı olan seçmenlerin bir bölümü mevcut durumun ne adil ne de geleceğe dönük olduğunu düşünüyor. Berlin'deki konut politikası bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2021'de yapılan halk oylamasında büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde karar çıkmasına rağmen SPD bu sonucu uygulamaya yanaşmıyor ve böyle bir adımın Doğu Almanya'daki koşullara benzeyeceğini savunuyor. Bu yaklaşım ise eleştirmenlere göre seçmenlerin gerçek sorunlarından uzaklaşıyor. Özellikle Berlin'de yüksek kiralar ciddi bir toplumsal sorun olurken geçmişe gönderme yapan siyasi söylemler seçmen açısından ikna edici olmayabiliyor. Yazara göre AfD'nin yükselişini durdurmanın yolu yalnızca AfD'ye karşı çıkmak değil. Seçmenin asıl görmek istediği şey hayatını nasıl değiştireceğine dair somut bir alternatifinizin olup olmadığı. AfD'nin yükselişi üzerine tartışmalar devam ederken siyasetin günlük hayatımızdaki etkisini bir kenara bırakıp şimdi biraz da Kassel'e bakalım. Çünkü Kassel'de son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kentte elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda 6 katın üzerinde arttı. Sektör temsilcilerine göre artışın önemli nedenlerinden biri akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Dizelin litre fiyatı 2021'de 1 euro 40 sent iken bu yıl Ağustos başında 2 euro 21 sente çıktı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj altyapısının gelişmesi de etkili oldu. Kassel'de şarj noktalarının sayısı 2022'den bu yana 323'ten 654'e yükseldi. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün çalışma hayatından siyasete, AfD'nin yükselişinden Kassel'de değişen ulaşım alışkanlıklarına kadar farklı başlıkları konuştuk. Ama aslında bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. Değişen bir Almanya'da yaşıyoruz. Çalışma koşulları değişiyor, ücretler tartışılıyor, siyasi dengeler değişiyor ve günlük hayatımızda kullandığımız araçlar bile değişiyor. Bu değişimleri yalnızca izlemek değil, neden olduğunu anlamaya çalışmak da önemli. Çünkü söylediğimiz gibi siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızı etkiliyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, bazı şairler vardır, şiirleri kitapların arasında kalır. Bazı şairler ise öldükten yıllar sonra bile konuşmaya devam eder. Can Yücel onlardan biri. Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama küfrü hala sokakta. Öfkesi hala meydanlarda. Şiirleri hala dillerde. Ve belki de en önemlisi, savunduğu başka bir dünya fikri hala tartışılıyor. Gazeteci, yazar Aydın Çubukçu, Can Yücel'in ölümünün ardından kaleme aldığı yazıda onu yalnızca bir şair olarak anlatmıyor. Onun yaşam biçimine, emekçilerle kurduğu ilişkiye ve mülkiyet anlayışına da dikkat çekiyor. Çünkü Can Yücel'in hayatında önemli bir çelişki yoktu. Söylediğiyle yaşadığı hayat birbirinden kopuk değildi. Emekçilerden söz etti ve onlardan biri gibi yaşadı. Paylaşmaktan söz etti ve sahip olduklarını paylaşılabilir şeyler olarak gördü. Ve öldüğünde geride büyük bir servet bırakmadı. Ama geride çok daha büyük bir şey bıraktı. Şiirlerini, öfkesini, sevgisini ve kendine özgü dilini. Şimdi Hazal Cemre Özer'le birlikte Can Yücel'in dünyasına biraz daha yakından bakalım. Can Yücel konuşmaya şöyle başlar. Biz hiçbir bok olamadık. Salondakiler bir anda neye uğradıklarını şaşırırlar. Derin bir sessizlik kaplar ortalığı. Salona gelmeden önce 3 bira ve yarım vodka içmesine rağmen muhteşem bir konuşma yapar. Hiç şüphesiz bol küfürlü bir konuşma. Söyleşinin soru cevap kısmında ön sıralarda oturan hanım hanımcık bir kız öğrenci parmak kaldırıp Can Yücel'e şöyle sorar.
2: Can Bey, bizler şiirlerinizi ve düşüncelerinizi çok beğeniyoruz. Size büyük bir saygı duyuyoruz. Ama konuşmalarınızda çok fazla küfüre ve argoya yer veriyorsunuz. Küfürlü konuşmasanız olmaz mı?
1: Can Yücel önce susar, sonra yavaşça doğrulur. O kocaman ellerini kürsünün üzerine koyup, küfür burjuvazinin ağzında bir lağım çukurudur. Küfür işçi sınıfının ağzında bir çiçektir deyince salonda müthiş bir alkış kopar. Sonra tamamen ayağa kalkıp şöyle bitirir konuşmasını. Arkadaşlar, bugün de çok kafa siktim. Can Yücel'in ölümünün üzerinden kaç yıl geçtiğini hesaplamak kadar güç bir aritmetik sorusu yoktur. Çünkü beklenen yanıt iki rakamın alt alta yazılıp birbirinden çıkarılmasıyla elde edilemez. Henüz toprağa verilmemişti. Köy kahvesinin önündeki bir ağacın altında tahta tabutun içinde duruyordu. Dünya ıssızlaşmış, eksilmiş, daralmıştı. Bir gün önce Ankara'nın ortasında kamu emekçilerinin izinsiz eylemi sırasında polisle göğüs göğüse gelmişken gösteriyi yöneten otobüsün üstünden bağırmışlardı. Can Yücel aramızda, Can Yücel aramızda. İzmir'de hastalıkla cebelleş halindeyken buraya nasıl geldi diye düşündü insanlar bir an. Sonra anlaşıldı. Ölmüştü ve ruhu aramızdaydı. Orası tam da Can Yücel'in olması gereken yerdi. Can Yücel tam da orada. Her zaman beraber olmak istedikleriyle birlikte olurdu. Dövüşen emekçilerle. Yaşamını, şiirini, öfkesini ve küfrünü adadığı insanlarla birlikte hep düşünü kurduğu kıpkızıl bir dünyaya doğru giderken rüzgara karşı şarkı söyleyerek yaşamalıydı. Halka, işçilere, çalışarak yaşayan herkese duyduğu derin sevgi aslında emeğin yeryüzündeki etkisini ve işlevini derinlemesine bilen kafasından kaynaklanıyordu. Kalbiyle değil, beyniyle seviyordu. Yalnızca sevgiden ibaret değildi onlarla ilişkisi. Bilinçli bir örgüt adamı olarak son nefesine kadar inandığı ne varsa gerçekleştirmeye çalıştı. Hastalığını hatırlatıp dinlenmesini, bir köşede uslu uslu oturmasını öğütleyenlere ben şairim, fil değilim, ölümü bir köşeye çekilip bekleyemem, meydanlarda ölmeliyim diyordu. Hep bir emekçi gibi yaşadı. Ona bakarak sorardım. Günümüzün bakan oğullarından hangisi yaşlılığında yoksulluk sınırında yaşayacak acaba? bir evi vardı ve güçlükle almıştı. Şiirinden, yazılarından para kazanıyordu ve bu onun en büyük övüncüydü. Mal varlığı tartışmaları sırasında söylediği ipimle kuşağım, sikimle taşağım, bütün malım mülküm budur lafı dilden dile dolaştı. Bugünlerde bir şiiri elden ele dolaşıyor. Mal varlığını bir de şöyle dökmüş.
2: Avşa Adası'nda 3 daire, 4 üçgen, 5 dikdörtgen. Gökyüzünde bir bulut, Bitlis'te 5 minare. Biri yazlık, biri kışlık, iki platonik sevgili. Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı. Islıkla da çalınabilen 4 anonim türkü. Palan dökende bir palan, bir döken. Kastamonu'da 3 kasto, 3 fay hattı, 1 çarşamba, 2 perşembe, 3 cuma. Dünyada mekan, ahirette iman. Denizde kum, uzayda yer çekimsizlik. Bir çuval gazoz kapağı, bir kibrit kutusu, sigara izmariti. 18 saç biti. Biri İngilizce 6 adet küfür. 20 tane boş naylon poşet. Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht. Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün. 3 ayrı parkta, 3 ayrı belediyeye ait, 3 ayrı banka reklamlı bank. Bir ayakkabı çekeceği, 2 büyük taş kütlesi. 1 adet ağaç gölgesi, 3 kuş kanadı sesi. Bir sürü kedi köpek, bir Marmara Denizi, camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci, her akşam karıştırılan 4 çöp bidonu, çalıp çalıp kaçılan 5 melodili apartman zili, nakit 15 kuruş, anne babadan kalma yarısı yaşanmış bir ömür, başka türlü bir şey.
1: Burada bence en önemli özellik platonik sevgililerden ve anasından babasından kalan ömründen gayrisinin herkes tarafından paylaşılabilen şeyler olmasıdır. Hiçbiri özel mülk değildir. Tümü herkes tarafından kullanılabilir. Herkesin sahiplenebileceği yerlerde duran, herkese ait şeylerdir. Belki onun hep özlediği, hiçbir şeye benzemeyen diye tanımladığı komünizm bu kadar basittir, bu kadar kolaydır, bu kadar insana uygundur. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta benzer. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim kız? Rengi başka, tadı başka. Onun ölümüyle dünya gerçekten ıssızlaştı. Yalnızca ailesi, arkadaşları, yoldaşları değil. Bütün insanlık büyük bir dostunu kaybetti. Hepimiz adına öfke duyan, hepimiz adına ve hepimizin toplamından daha fazla seven ve hepimiz adına hiç kimsenin edemeyeceği kadar güzel küfür eden adam, mal varlığını yine herkese bırakarak çekip gitti. Nerede bir ağaç gölgesi, kuş sesi, kedi ve diğer şeyler varsa orada Can Yücel'in anasının ak sütü kadar helal malı vardır. Dünyayı böylesine sahiplenen ve giderken tümüyle asıl sahiplerini bırakan o adamın anısını bütün burjuva dünyasına en sert eleştirilerinden birini dile getirdiği bir şiiriyle selamlayalım.
3: Sevgi duvarı, sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kumkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın bar, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki başucumda bir sen varsın, bir de evren saymıyorum. Ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çol türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.
1: Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta benzer. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim kız? Rengi başka, tadı başka. Aydın Çubukçu'nun da yazısında vurguladığı gibi Can Yücel giderken geride büyük bir servet bırakmadı. Ama bize bir ağaç gölgesi bıraktı. Bir kuş sesi, bir deniz, bir avuç küfür, bir sürü şiir. Ve en önemlisi başka türlü bir dünyanın mümkün olabileceğine dair inatçı bir umut. Can Yücel öldü ama sözü ölmedi. Çünkü bazı şairler toprağa gömülür, bazıları ise insanların diline. Can Yücel de bizim dilimizde yaşamaya devam ediyor. Bu programı Can Yücel'i ölümünün 8. yıl dönümünde anan gazeteci yazar Aydın Çubukçu'nun yazısından yola çıkarak 12. ölüm yıl dönümü için hazırladık. Ve Can Yücel'i kendi sözleriyle uğurlayalım.
3: Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.
0: Radyo Kassel 57 80 65

hem Türkiye'den hem buradan güzelce kendi dilimizde hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz, bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: haftada 35 saatlik çalışma süresi tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da gündem yoğun. Çalışma hayatından siyaseti, seçimlerden Kassel'de hızla değişen otomobil tercihine kadar birçok gelişme günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bir tarafta 35 saatlik çalışma haftasının 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Diğer tarafta toplu sözleşmelerde çalışanların elde ettiği ücret artışları sorgulanıyor. Siyasette ise yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Peki diğer partiler neden seçmeni ikna etmekte zorlanıyor? Kısacası bugün yine çalışma hayatından siyasete, siyasetten günlük yaşamımıza uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılması istendi. Almanya'nın otomotiv sanayi devlerinden Mercedes-Benz'ten sonra başka sektörlerde de haftalık çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması girişimleri artmaya devam ediyor. Bu yıl Haziran ayında Mercedes-Benz Yönetim Kurulu tasarruf planları çerçevesinde Metal İşçileri Sendikası IG Metal ile 1995 yılında yapılan sözleşmeye göre 35 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saate yükseltilmesini gündeme getirdi. Mercedes-Benz'in girişimini örnek alan metal ve elektronik sektöründeki bazı şirketlerde haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate yükseltilmesi için harekete geçti. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Weiblingen merkezli Stihl Holding de haftalık çalışma saatlerinin ücret artışı olmadan 35'ten 40'a yükseltilmesini istedi. Stihl Holding Denetleme Kurulu Başkanı Stihl, Almanya'daki 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artık günümüze uygun olmadığını belirtti. Sendikalardan ise bu çalışan insanların emeğine saygısızlıktır cevabı geldi. Sözleşmelere göre haftada 40 saat çalışmanın mümkün olduğunu hatırlatan Alman Sendikalar Birliği DGB birçok işletmede ücret ödenmeden haftalık çalışma süresinin uzatılması planlarına karşı çıkacaklarını açıkladı. DGB aynı zamanda CDU-CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetinin haftada 40 saat çalışma süresinin korunarak günlük çalışma süresinin esnekleştirilmesi planına da karşı olduklarını yeniledi. Değerli dinleyiciler, ilk haberimizde çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması tartışmasını aktardık. Şimdi yine çalışma hayatındayız. Ancak bu kez konu çalışma süresinden ücretlere ve sendikalara geliyor. İşte ayrıntılar. Hamburg'da Verdi Sendikası'nın 5. toplu pazarlık bölgesi toptan ve dış ticaret sektörü için pilot sözleşmeyi kabul etti. Ancak bu sonuç sendika açısından çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Verdi'nin başlangıçta talep ettiği %7 zam ve aylık en az 250 euro artış yeni anlaşmada büyük ölçüde karşılık bulmadı. Sözleşme süresi talep edilenin iki katı olan 24 ay olarak belirlendi. Buna göre Hamburg'da yaklaşık 60 bin çalışanın ücretleri Ağustos 2026'dan itibaren %2,9, Mayıs 2027'den itibaren %2,1 artırılacak. Çıraklar için ise Ağustos 2026'da 40 euro, Ağustos 2027'de 30 euro ek zam öngörülüyor. Bu rakamlar Verdi'nin talep ettiği 150 euro artışın yarısından bile az. Açıklanan zam oranları Temmuz sonunda açıklanan %2,8 enflasyon tahmininin yalnızca biraz üzerinde. Üstelik çalışanlar Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında hiçbir artış alamayacak. Bu boş aylar Verdi'nin müzakerelerde kabul edilemez dediği bir durumdu. Ancak sonuçta sözleşmeye girdi. Pilot anlaşmanın başka bir kritik yönü ise 2027'den itibaren bazı ücret gruplarının yasal asgari ücret olan 14 euro 60 sentin altına düşme ihtimali. Bu rakamlar yalnızca bir toplu sözleşmenin ayrıntıları değil. Aslında Almanya'da çalışma hayatının nereye doğru gittiğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın da parçası. Bir tarafta daha uzun çalışma, diğer tarafta sınırlı ücret artışları. Bu noktada biraz durup şu soruyu sormak gerekiyor. Çalışanlar daha fazla çalışırken bunun karşılığında daha mı az kazanacak? Şimdi bu gelişmelere biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Almanya'da çalışma hayatı daralıyor. Uzayan mesailer, gerileyen ücretler ve sendikal çıkmaz. Almanya'da çalışma yaşamı aynı anda iki baskıyla karşı karşıya. Metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate çıkarılması için işverenlerin artan talepleri ve Verdi'nin toptan dış ticarette imzaladığı asgari ücreti dahi karşılamayan toplu sözleşme. Her iki gelişme sendikaların söylemle pratik arasında sıkıştığını gösteriyor. Mercedes-Benz ve Stihl gibi devler 35 saatlik haftanın artık uygun olmadığını savunarak çalışma süresini artırmak istiyor. Üstelik çoğu zaman ücret artışı olmadan. Sendikalar bu girişimi emeğe saygısızlık olarak nitelese de işveren baskısı giderek güçleniyor. Öte yandan Hamburg'da Verdi'nin kabul ettiği toplu sözleşme sendikal müzakere gücünün zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep edilen %7 zam 24 aylık sözleşmede yalnızca %2,9 ve %2,1 olarak yer buldu. Çalışanlar 3 ay boyunca hiçbir artış alamayacak. Dahası bazı ücret grupları 2027'den itibaren yasal asgari ücretin altına düşecek. Sonuç, Almanya'da çalışanlar hem daha uzun çalışma saatleri hem de daha düşük reel ücret tehdidiyle karşı karşıya. Sendikalar ise güçlü söylemlerine rağmen masada zayıf sonuçlar alarak tabanlarında güven kaybı yaşıyor. Radyo Kaser'in yorumunu dinlediniz. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum demek siyasetin hayatımızı etkilemediği anlamına gelmiyor. Çünkü çalışma saatlerimizi, ücretlerimizi, emekliliğimizi, kiralarımızı ve sosyal haklarımızı belirleyen yasalar siyaset yoluyla yani politika yoluyla çıkarılıyor. Yani siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızla ilgileniyor. Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin güçlü bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Peki diğer partiler aşırı sağın yükselişini neden engelleyemiyor? Neues Deutschland'da yer alan makalede gazeteci Christoph Ruff'a göre AfD'nin başarısının arkasında yalnızca aşırı sağ seçmenler ya da mevcut düzene tepki gösterenler bulunmuyor. Partinin özellikle siyasetle fazla ilgilenmeyen ancak seçimlerde oy kullanmaya karar veren genç erkeklerden de destek aldığı görülüyor. Ruff'a göre bazı gençler oy verecekleri partiyi partilerin vaatlerine bakmak yerine kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak seçiyor. Örneğin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet eden bir gencin AfD'nin akaryakıt almak lüks olmamalı sloganını görerek partiye oy vermeye karar vermesi bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Yazara göre burada asıl dikkat çekici soru bu seçmenlerin neden AfD'ye yöneldiğinden çok diğer partilerin neden onları ikna edemediği. Geçtiğimiz yıl yapılan gençlik seçimlerinde birçok eyalette AfD ve sol partinin öne çıkması da bu açıdan dikkat çekiyor. Çünkü bu iki partinin seçmenlere ne söylediği konusunda daha net bir siyasi çizgi sunduğu düşünülüyor. Buna karşılık CDU, SPD, FDP ve Yeşillerin seçim kampanyalarında öne çıkan temel mesajın çoğu zaman biz AfD değiliz noktasında kaldığı eleştirisi yapılıyor. Ruff'a göre yalnızca mevcut düzeni sürdürmeyi vaat eden bir siyaset AfD'ye karşı etkili bir seçenek oluşturamıyor. Çünkü AfD'ye karşı olan seçmenlerin bir bölümü mevcut durumun ne adil ne de geleceğe dönük olduğunu düşünüyor. Berlin'deki konut politikası bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2021'de yapılan halk oylamasında büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde karar çıkmasına rağmen SPD bu sonucu uygulamaya yanaşmıyor ve böyle bir adımın Doğu Almanya'daki koşullara benzeyeceğini savunuyor. Bu yaklaşım ise eleştirmenlere göre seçmenlerin gerçek sorunlarından uzaklaşıyor. Özellikle Berlin'de yüksek kiralar ciddi bir toplumsal sorun olurken geçmişe gönderme yapan siyasi söylemler seçmen açısından ikna edici olmayabiliyor. Yazara göre AfD'nin yükselişini durdurmanın yolu yalnızca AfD'ye karşı çıkmak değil. Seçmenin asıl görmek istediği şey hayatını nasıl değiştireceğine dair somut bir alternatifinizin olup olmadığı. AfD'nin yükselişi üzerine tartışmalar devam ederken siyasetin günlük hayatımızdaki etkisini bir kenara bırakıp şimdi biraz da Kassel'e bakalım. Çünkü Kassel'de son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kentte elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda 6 katın üzerinde arttı. Sektör temsilcilerine göre artışın önemli nedenlerinden biri akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Dizelin litre fiyatı 2021'de 1 euro 40 sent iken bu yıl Ağustos başında 2 euro 21 sente çıktı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj altyapısının gelişmesi de etkili oldu. Kassel'de şarj noktalarının sayısı 2022'den bu yana 323'ten 654'e yükseldi. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün çalışma hayatından siyasete, AfD'nin yükselişinden Kassel'de değişen ulaşım alışkanlıklarına kadar farklı başlıkları konuştuk. Ama aslında bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. Değişen bir Almanya'da yaşıyoruz. Çalışma koşulları değişiyor, ücretler tartışılıyor, siyasi dengeler değişiyor ve günlük hayatımızda kullandığımız araçlar bile değişiyor. Bu değişimleri yalnızca izlemek değil, neden olduğunu anlamaya çalışmak da önemli. Çünkü söylediğimiz gibi siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızı etkiliyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kassel Radyosu'nun hastası olmuşuz.